0: Açık. Boz açık.
1: Neden de ben? Ana. İnternette de bu abi konu.
0: Daha ne de?
1: Anna, bu da rastre panoli tanıdın ana. Anna, işte seni evde time bile çalmadı.
0: Anlı saçı. Sarıkları bende pande ka. Bitti.
1: Ne panda? Ama na sesa panilladı. Bele batına. Bele batına. Prakash ella, imal ella. İlla itna bankar madde tutun pandede. Bombe koğterinde. Bukta çana maç. Anca dastyan çadı bombe koğter.
0: Butla, saçı. Çula. Yonda, avul çağır tepu.
1: Ağvanda. İngilizce oldu mu?
0: Sorry, hold on.

0: Açık. Boz açık.
1: Ben de ben. Ana. Sen yaptın sen boğa kesin.
0: Ben yaptın.
1: Anna, bu rastre kanı bitti mi nara? Anna, işte seni bir time late etti nara.
0: Anlı saçı. Sarıkları bel pende ka. Bitti.
1: Ay panda. Tamamına sesa panilladı. Belle batına. Belle batına. Prakash ella imal ella. İlla lütfen bankar mantıklı çözüm kandıdı. Bombay koğuşu nede. Kutta çana mai. Anca dastan sadı Bombay koğuşu.
0: Good luck, saçı. Çula. Diyon da, avul jamir tepki.
1: Ağvanda. Sen karşı yolda mı?
0: Sorry. Both of them.